0: Hoca çevirdim ha. Açamadı.
1: O kya acha lagta?
0: Ye jo baaton hi baaton mein meri aankhon ki DM mein sliding karti hai na. Acha lagta hai.